0: Allô Doudou, allô Doudou, allô Doudou, allô Doudou, allô Doudou, allô Doudou, allô Doudou, allô Doudou, allô Doudou, allô Doudou, allô Doudou, allô Doudou, allô
1: Doudou, allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô
0: allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô all